0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.

0: Anlatınla Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
10: It Turkiye hangia radioya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Assalamualaikum, hürmetli radio dinleyiciler. Anlatkanınla Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurça altışı. Bugün 2026 yılı 30. sentyabr çarşamba. Hazır Ankara vakti çüştünken saat 1. Ürümçü vakti çüştünken saat 4. Hürmetli radio dinleyiciler. Anlatışlarımızı her günü Ankara vakti çüştünken saat 1'den 2 geçe. Ürümçü vakti çüştünken saat 4'den 5 geçe boğun aralıkta. Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sayfası www.drt.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık ve vasıtanlı yalaysla. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçen. Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emrah ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle, uçurik, çigra alkağın milli ten terbiyatçilerimiz Katarlık programıla bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımın.

Hürmetlik radio dinleyiciler, hem de haberle anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmurları dövendikçe, Türkiye fondlarını inaklaş, tarkıtış işlerini

ve arsada ballağın boğan nurgun kişinin yarınışı sebep oldu. Cebeliye'nin şarkıdaki halava lagırda yurt makamından ayrılgan ailelerge kanılgan bir uçuksuz ayrıplan hücumuda 2 kişi öldürüldü ve 8 kişi yaralandı. Gazze şehrinin El Tufah mahallesindeki bir turalgının ögüsü kılınan yeni bir hücumda olsa, bir Palestinlik hayatın ayrıldı ve sehiye hadımlarının özü çıkan başka nurgun kişi yaralandı. El Nesir mahallesindeki bir bina kılınan hücumunun aksidin El Şifa doktorhanısına 2 ceset ve arsız küçük ballağın boğan nurgun yaralarının elip gelgeliği delillendi.

Başkatip Guterres'nin barlıq tərəflərini zoravallıqın dərhal axırlaşdırış çaqırğanlıqını bildirgen dücarrık, onundan sırt alaqadar hava hücumunu qığallarının hesap veriş gereklikini təkidledi. BDT Kişilik Hukuk Ali Komisari Volker Türkmü Birmanın Arkan ülkesi de bir bazağı yıkın cahide ilip verilgan ve az digende 50 kişinin ülkesi sebep boğan hava hücumlarını eyipli geldikini lan kıygan idi. Örmetlik radyonlukçular. Gresiya, İsrailiyadın ağan Spike, Nolus başkulduğun bomba sistemlerini aralığa kurulaştırdı. Gresiya'nın İsrailiyadın ağan Spike, Nolus başkulduğun bomba sistemlerini aralığa kurulaştırdığı ilgir sürüldü. Yeniden tavşırıp ilgallarının mu şarkı əgə ve meriç rayıllarına baskıçın baskıçı kurulaştırılış planlanmaqda. Gresiya'nın İsrailiyadın sitivağın Spike Nolistiklik uzun musafirlik başkulduğun bomba sistemlerini bazı aralığa kurulaştırılık ilgir sürüldü. Onalart, haber torbiktinin haberi asaslanğanda Gresiya bazı aralarga Spike Nolistiklik uzun musafirlik başkulduğun bomba sistemlerini kurulaştırılık bulup, yeniden tapşırıp ilindiğallarının şarkı əgə ve meriç rayılığa baskıç kurulaştırılışın planlanan. Xabarda bu başkulduğun bombalarının işletilişi için məxsus bir tərbiyeleşki ihtiyac bağlıqı işaret kılınıp, tərbiyeleş ceryanı tizilişinin nişan kılınqallıqı ve bu dairde bu başkulduğun bomba sistemlerinin manurlağımı tedirici halda kirgizildiğallıqı bildirildi. Spike Nolist Blok başkulduğun bomba sistemleri alaqadar tapşırıp bir ceryanının davumluşu etkallıqı bildirilgen xabarda, yıl ahırgıca zakasının zor bir kısmının tapşırıp ilinişin nişan kılına atkallıqı uxturuldu. Örmetlik radyonluğuşuyla yukarıda haberle anladığına.

Hipokrat onu kullanğan, İbn Sina kitabında yazılan, bugünkü gündə mə nurgun kişi bu üsulnu kullanmaqda. 4000 illik davalaş üsulü, lunqu davası. Bu usul layaqətsiz kişilər tərəfindən qullunus qandaq boludu. Ocaqda şifa emas, igər sağlamlıq məsələsi düz gəlişiniz mümkün. Nimələrə və qandaq diqqət qilish kerak? Kelin birlikdə bilib baqaylı. Yaqinqi illardan buyon kishilar sog'lomlikni qo'llaydigan o'xshamagan usullarga bag'an sir ko'proq yuzlanmoqda. Bu izlanishning bir qismi sifatida an'anaviy va qo'shimcha tibbiy qo'llanishlari, ya'ni GTT kun sir ko'proq diqqat qo'zg'imoqda. Yangi sanjib davolashdan kudi bilan davolashgacha, xushburoq moddalar bilan davolashdan uzun davosig'icha nurg'un usulni o'z ichiga olgan GTT jismoniy sog'lomlikdan boshqa ruhiy holat va umumiy turmush tanqinlik uchun hal qilish choralari sunadi. Bu usullarning biri lunqa davosidir. Yaqinqi mazgilda qaytadan kishilarning diqqatini tortgan bu davolash usulini bugun tafsiliy ko'rib chiqamiz. Endi Sog'lomlik fanlari universiteti Umraniya ta'lim tarbiya va tadqiqot doktorxonasi oil tibbiyot klinikasining ta'lim tarbiya mas'uli dotsent doktor Sulayman Ersoyning TRT xabar qanaliga bergan ma'lumotlarini sizlar bilan o'rtoqlashaman. Xalq orasida hijoma deb atalgan lunqa davosining taxminan 4000 yillik tarixi bor. Dotsent doktor Ersoy bu uzak tarihliğe en mündak çöndürdü. Tibabet'ten atısı Hipokrat ve kadim kırım tevipi Galen Lunqu davasını özlerinin emeli davalaş ceryanında naitken kullanan. İbn Sina olsa meşhur El Kanun Fittib namlı kitabı da hecam hakkında nait tepsili toktalgan. İlgiri eynek istikalla bilen kılınan bu davalaş usulü bugünkü günde bir kıtım işletildiğin Lunqu davada ilip veruldu. Undaqtı bu davalaş zadı qandaq ilip berlidu. Dotsent doktor Ersoy bu jeryanını qadam a qadam undaq çöndürüdü. Terinin üstüge vakum işletiniz. Şunu bilen teride gümbez şekli asıl buludu. Eğer muşu baskı toxtusaq, bunu kuruq lonqa dep ataymız. Eğer şu jayga kesik iç meşgulatı kılıp, yani operasiya pışkı bilen nait kiçik kesiklerini içip, uyadın kan çıkagan dinkin, ikinci qetim vakum işletsek, bunu hüllonka, ya ki halk arsızki nam bilen hicama edip ataymız.

hem de intayin muhim bir nuktakileyle Lonku davasının layakatlı kişiler terpinin lip birleşi. Doçent doktor Ersoy'un agahlandırışıya nait eynik. Türkiye'de enenevi ve koşumç tibadet kullanışlarını fakat tibbi fakültü tüküzgen doktorlarla ilip paralaydı. Onun üstüge fakat doktor buluşlu kupayı kınmaydı. Sehiye ministerlik itiraf kıygan talim terbiye merkezlerine alakadar getet kullanış boyunca terbiyeliniş şart. Yoşurun ticaret ornaya dep atıldığan şaraiti muhafık bulmağan merkezlerden çokum yırak duruş gerek. Doçent doktor Ersoy mundaq takitleydi. Bu bir operasiya karakterlik davalaş, tazılık intayin muhim. Onun layakatli kişiler tarafından ilip birleşim intayin muhim. Kişiler çokum Sehiye Ministerliğinin tasdikinden ötken, guvahnamesi ve doktor davalaş ilip bardığan merkezlerge beriş gerek. Ondakta lonku davası kaysı sağlamlık meselelerge paydalık? Doçent doktor Ersoy'un karışça, onun en rüşen tersiri ağırlıkla çizgilleşti görülüdü. O bu usulun sozulma baş ağırlıkı ve migrenga intayin önümlü kikellikini tekitlep ondaktaydı. Hazırkı zaman tibabeti de bimarla bazı mevcut davalaşlardan netice alamaydı. Biz bu bimarlarını 3 kıtımlık ve 8 kıtımdın 10 kıtımlıkçı davalaş arkalık uzak müddet ağırlıktan hali bulduğun ve türmüş süpüte yukarı götürüldüğün kesellik alametlerini pes etiş baskıçıya kürgüzeleyimiz. Boyun, dümbe ve bel ağırlıkımı lonku davası önüm verdiğin sahale katardın uğruna alıdı. Lekin lonku davası fakat ağırlıklar 3 yıl işletilmeydi. O bazı sosun kesilliklerden o yardımcı rol oynaydı. Doçent doktor Ersoy mündak malumat verdi. Yukarı kan besimi ve kandaki may miktarının yukarı buluş katarlık, yürek kan tomur meseleleri hakkında ilmi edebiyatta tetkikatlaba. Hatta diyabet bimarlarımı hazırkı doğrularına koşum çıkılıp, lonku davası konulganda kandaki şeker miktarını tanışışke icabi töhfü koşuduklılık küzüldülgen. Kulasılgende 4000 yıllık tarih ige bu kadimi usul doğru kullanılganda hazırkı zaman tibabitige küçlük yardımcı bulalaydı. Bırak bir nokta nergiz unutamam. Aldı bilen mutxessiz doktordun meselesi soraş ve guvahnamısı ba merkezini tallaş şart. Salamet bulun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radio Blast Türkiye.
8: Gider Radio Muriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
12: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

5 karış 4 duvar 3 kağıt 200 tek yürek olmamaya yeminli. Hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket ben doydum yalana. Bu kadar insan hani tek bir tür. Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Bir kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu batışını? Bir suyun akışını bile almış ezbere. Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte?

0: Inilah Radio Suara Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye'nin koyu radyo des.
4: Zboruva glasotna Turkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

0: Türkiye'nin koyu radyodes.
1: Spor ve glasotna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
3: İt Türkiye hangi radyoya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Seda.

Her kelime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can üzgün.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.